0: Hablar burada devam.
1: Dema.
2: Çocuğum var, ablam.
1: Dur, bu şey var, bu da şey var, ablam, bu da şey var. Bu da kontrol var.
2: Nasıl?
1: Fine, back up.

0: Sağ olun. Bunu. Tamam. Tamam, bir akşam 3.23 yıl geri kalın.
1: Tamam, geç olmaz.